0: da faaliyet gösterir.
1: Setler ister beton, ister subak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Premium Residence Cypress layesinde cemi 15 faiz ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, Badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üsteli zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
4: Mekan ister harici ister dahili olsun. İster mətbəx ister hovuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.

0: Banco Paco 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabi mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet. Tetbik sahibi.

kuşlar uçar, güller açar mavi kucağında. Kuşlar uçar, güller açar mavi kucağında. Hara baksan zevk alacaksan.

0: 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyun serinliği. Meyvenin balanslı tadıyla. Serinle, yenilen, zıvgal, badamlı. Adında teravet, tadında teravet.
2: Tesevvür et. Sonsuz geniş panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
4: Pulunu sadece yığmak yok, her gün arttığını da görmeyi istiyorsansa bir bank yığım hesabı tam senlikti. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için

0: yüzüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, Badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Premium Residence, Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.

0: ve gürosuz elde etme imkanınız var. Banco Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Banco Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş.
3: Mekan ister harici ister dahili olsun, ister mutfak ister havuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mutlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
5: Daş yüreklerde yanıp daşları sındırdı Muğan. Hakka düşman olanı hakka tapındırdı Muğan. Ne güman eylemsen ondaki tilsimleri sen. Ne güman eylemsen ondaki tilsimleri sen. Kürü ahıyla guruttu, salı yandırdı Muğan. Onun her güşesi bir hatire, bir canlı kitap. Keçilen yolları herden bize andırdı Muğan. Suç iler kinli yüreklerde gazep tongalına. Neçe gestin önünü kesti, dayandırdı Muğan. O yürek yangısı, gözyaşları, bir çenge bulut. Oyadıp yaddaşı, vicdanı utandırdı Muğan. Defnedin siz məni zabul segahın mayesine. Deyirəm belki məni bir gün uyandırdı Muğan. Çok kitaplar okudum, zenn eledim bəxtiyaram. Mənə çok mətləbi ahestece kandırdı Muğan.

0: Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zakatala 103 FM, Zengilan 100.5 FM, Gedebey 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 ve 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 14'tü.

0: Sol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisya şirketiyle birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Kazanmadan kazan. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Dijital Bol Kart'la Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol Kart'la edip derhal 5% cashback kazan. Dijital Bol Kart'ı Banko Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
0: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: daha rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıydı.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Birbank Invest tetbikinde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat tersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyun serinliği. Meyvenin balanslı tadıyla. Serinle.

0: Ət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin badı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Bank of Baku'da nakt pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakt pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, dadında teravet.
1: Premium Residence, Cypress layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Setler ister beton, ister suvak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
6: Reklam yerleştirmeye için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
7: Danışır Bakı.
8: Öten iller, nermelerde.

0: bilinerek devam edecek. BİBANK, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankası'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Premium Residence, Sipriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam birleştirme için 050 299 86 39.

105 Hekayet. Bir nefer yaşlı cütlüye böyle bir sual verir. Nece oldu ki ne az ne çok 65

0: gelirleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Limon, lime nane, portakal. Tabii mineral suyun serinliği. Meyvenin balanslı tadıyla. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı. Adında teravet, tadında teravet.
2: İnvestisya dünyasında sen de öz sözünü de.

Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Birbank Invest tetbikinde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Aşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.

0: Ya parlamento iclasında hiç gelmeyip, çünkü şair ruhu...
1: Yok, gelmiyor. Şey edebilir, harta gelmeye lazım.
0: Ne güzel. Ya biz de Fransa devlet ehemmiyeti ciddi bir mesele.
1: Yok, orada olmur. Çünkü orada farklı atmosferin, farklı duyguların içerisindesin. O da çok vacip. Poeziyadan kat kat vacipti çünkü...

0: Zeng et. Bir banktan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Nöbet gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu sizin dalganız.
3: Biri vardı, biri yoktu.

Azerbaycan Radyosu'nda klasik müzik incileri. Wilhelm Tell, Rossini'nin yazdığı sonuncu operadır. 14 yaşından senete atılan bestekar o kadar mehsuldar ve uğurlu operalar yazırdı ki, ona evvel İtalyalı Mozart, sonralar ise müziğinin Napolyon'u adı vermiştiler. Rossini cemi 19 il ərzində nə az nə çox, düz 39 opera yazıb. Lakin Wilhelm Tell'dən sonra depresiyaya düşərək ömrünün son 40 ilini